vesile olmuştur. Ve burada Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması Türkiye, Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek olmak

0: niyetle ayrılmışlardır. Hayırlı olsun.
1: هل التوقيت فخامة الرئيس له دلالة مرتبط بالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
0: Şu anda tabii Amerika İran arasındaki bu sıkıntılı dönemde böyle bir anlaşmanın yapılmış olması dünya barışına önemli bir mesaj oluşturmuştur. Ve dünya barışına önemli bir mesaj diyorum. Zira Türkiye barıştan yana tavır koyan bir ülke olarak Mekke'nin seçilmiş olması bu barış için önemli bir adım olmuştur. İran, Amerika arasındaki bu süreçte barışın taraftarları olarak bizler de bunu sürekli vurguladık. Sürekli barıştan yana olduğumuzu anlattık ve barıştan yana böyle bir süreci özellikle kovalayan ülkeler olarak bizler de Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan bu barışın savunucuları olarak yerimizi aldık.
1: هل يبدو تحالفا سنيا دول إسلامية كبرى ذات غالبية سنية؟
0: Bunu şöyle ifade edeyim. Bu üç ülke Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bizler sürekli zaten barışın savunucuları olduk. Barışın savunucuları olarak da bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan bizler barışı kovalayan ülkeler olarak bu yola devam edeceğiz.
1: فخامة الرئيس هناك ترحيب كبير في العالم العربي والإسلامي بهذا التحالف الثلاثي بهذه الاتفاقية وآمال كبرى تعقد عليها وهناك تساؤل حول فاعلية البند المتعلق بالدفاع المشترك في حال تعرض أي دولة من الدول الثلاث لاعتداء خارجي وهناك احتماليات لمثل هذا الأمر إما يتعلق في المملكة والحرب الدائرة الآن في إيران أو حتى باكستان وموضوع الهند هل ستقوم أو تشترك الدول الثلاث بحرب بعمل عسكري مباشر في حال تعرض أي دولة لاعتداء خارجي؟
0: Bunu şöyle ifade edeyim. Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye olabilir, bu Suudi Arabistan'a olabilir, bu Pakistan'a olabilir. Hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Zikre amr muhim fahamatul reis enne dduvel الثلاث غير توسعيه تركيا لا تتوسع المملكه العربيه السعوديه ليست لديها اطماع توسعيه وباكستان كذلك في المنطقة هناك بلدان ينشطان خارج الحدود إسرائيل وإيران هل هذا الاتفاق موجه لهذين البلدين؟
0: Şu anda tabii ben bu üç ülkenin dışında bu üç ülkeye ilave olabilecek ülkeler her an olabilir. Yani sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil. Yani ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Bunu zaten anlaşmayı gerçekleştirdiğimizde de açıkladık. Bundan sonraki süreçte de katılacak bazı ülkeler olursa bunlara da kapımız açıktır dedik. Ve kapıyı açık tuttuk.
1: Mısır, Muraş.

0: Kan hadis an Mısır bişekil kebir.
1: Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
0: Huna sual işgali fakat. Lem turid el müşareke am anna kan ittifak fakat bayna duvel selas. Thumma l'inzimam lahiqan.
1: Şu an itibariyle bu üç anlaşma tabii ki kendi aramızda yaptık. Ama Mısır eğer böyle bir katılmayı planlarsa, katılmayı planladığı takdirde görüşmelerimizi yaparız, kapımızı da açarız.
0: Fahamet el-Reis el-Harb el-Amerikiye el-İsrailiye el-İraniye. Ma taqiyim el-Reis Recep Tayyip Erdoğan li-esbab ve ma'alat ve netaic el-Harb hatta hadihil lahza.
1: Şu an itibariyle bu bir matematik olay değildir. Yani İran, Amerika böyle bir süreç içerisinde eğer gerçekten İran böyle bir katılımın kapısını açarsa, Amerika açarsa, buradaki kararı verecek olanlar yine bu ülkelerin bizzat kendileridir. Temennimiz odur ki barış bir an önce gerçekleşsin, savaş bir an önce sona ersin.
0: Men mes'ul an istimrarul harb bi ra'yik? Hatta hadihil lahza.
1: Buna tabii kalkıp da bir tarih vermek veyahut da filanca ülke bundan sorumludur demek yanlış olur. Ama önümüzde biliyorsunuz bir Hürmüz Boğazı sıkıntısı var. Dünya trafiği buradan nemalanıyor. Ve bu trafiği açmak inanıyorum ki dünya petrol trafiğini kısa zamanda açmak suretiyle inşallah dünyanın petrol trafiğindeki bu zengin akışı durdurmamak lazım. Biz buna taraftarız. İran aynı şekilde buna taraftar.
0: Lakinha tada iştiratat kesira ve tetahaddet an rusum ve tetahaddet an sayitarat İran ala el-muzik bima yukhalif ma yarahu taraf el-akhar el-kavanin el-devliye el-munazzime li-el-mazaiq el-devliye. Keyfe terun hada el-amr?
1: Temennimiz odur ki bir defa Hürmüz Boğaz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır.
0: Kan hunak i'tidaat iraniye ba'idan an harb al-amerikiye al-israiliye ala İran. İ'tidaat iraniye ala duvel halic ve hiye halife lekum el-memleke al-arabiye es-suudiye Katar ve bakiye duvel halic kamileten ve el-Kuveyt ve el-cemiye. Ve i'tidaat aydan min ميليشيات عراقية خارج الدولة على دول الخليج. ما موقف تركيا من هذه الاعتداءات التي تعرضت لها دول الخليج؟
1: Biz tabii buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Biz barıştan yanayız. Ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada sürekli olarak savaşı teşvik etmiştir. Savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Ve bunun da baş sorumlusu İsrail olmuştur.
0: كنت في اقليم كردستان الاسبوع الماضي اجريت لقاء مع رئيس الوزراء تحدث عن علاقات مع الاقليم كبيره جدا وكان هناك حديث عن دور للمعارضه او الاحزاب المعارضه الكرديه الايرانيه في موضوع الهجوم على ايران او تقسيم ايران كيف ترون هذه المساله تاثر الاقليم ودور ايضا الاحزاب الكرديه في هذه الحرب
1: Şu anda biz gerek bölgemizde gerek bölge dışında Kürt vatandaşlarımızla ilişkilerimizi en güzel şekilde korumaya, onları da bölgede göçlü tutmanın gayreti içerisindeyiz. Ben inanıyorum ki özellikle Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz buradan inşallah nasibini alacaktır ve birliğimizi, beraberliğimizi

0: tüm Kürt kardeşlerimizle beraber koruyacağız. Gerek Irak'ta, gerek İran'da, gerek Suriye'de bu birliğin, bu beraberliğin korunduğunun alametlerini hep beraber yaşayacağız.
1: ختاماً للملف كيف يرى الرئيس أردوغان دو الوساطة القطرية الباكستانية ودورها في محاولة إيجاد تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
0: أنا bu konuda Katar çok önemli görevler üstlendi. Yani bundan sonraki süreçte de Katar'ın burada önemli görevler üstleneceğine ben inanıyorum. Suriye önemli görevler üstlendi. Bundan sonra da üstleneceğine inanıyorum. Ve hep beraber el ele vereceğiz. Her şeyden önce Müslümanlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz.
1: ذكرت سوريا أكثر من مرة وسوريا ملف رئيسي وعلاقة الرئيس أردوغان وتركيا بسوريا وسوريا بإدارتها الجديدة علاقة كبيرة جدا. أود أن أسأل فخامتك عن رؤيتك لواقع سوريا الجديد، الصعوبات والتحديات التي واجهها الرئيس الشارع، الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المستمرة، محاولات زعزعة الاستقرار، والحديث أيضا عن إمكانية إقامة قاعدة تركية في سوريا وأن تركيا تلعب دورا في استقرار وأمن سوريا.
0: سوريا ile devlet mekanizmalarımız gayet güzel ilişki içindeler. Bu birlikteliği, bu beraberliği sürdürüyoruz. Suriye bizim kardeşimizdir. Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız ve bu süreç içerisinde de Suriye kardeşlerinin kendisine olan ilgi ve alakasını görecektir. Hiç endişe etmesinler.
1: في مجال قواعد عسكرية تركية أو وجود عسكري تركي يساعد في استقرار سوريا.
0: Oranın istikrarı için Türkiye'nin üzerine ne düşüyorsa biz bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
1: فخامة الرئيس معركة ردع العدوان وتحرير دمشق أريد أن أنا سألت الرئيس الشرع عنها وتفاجأ العالم بها يعني في أيام معدودة تم تحرير حلب والمدن الرئيسية وصولا إلى دمشق ماذا كان موقف تركيا من المعركة؟ قيل أن تركيا كانت تخشى أن تفشل العملية ما كان موقف تركيا في العملية العسكرية التي أدت لتحرير دمشق؟
0: الحمد لله bunu en güzel şekilde gerek şara gerek ilgili arkadaşlar gayet iyi biliyorlar ve üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık. Bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz ve en kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: ستكون زيارة هامة يعني الرئيس أردوغان وتركيا يعني أحد أو اللاعب الرئيسي ربما في في في في المسألة السورية. زاركم الرئيس اللبناني هنا سيد جوزيف أون. هل هناك دور تركي محتمل في لبنان؟
0: يعني لبنان'a karşı yapılan bu saldırılar bizi ciddi manada üzmektedir ve Sayın Cumhurbaşkanı ile burada görüşmemizi yaptık. Bundan sonraki süreçte de Lübnan'a elimizden gelen destek neyse bu desteği vermeye devam edeceğiz.
1: تتوقعون دخول سوري في أو تدخل سوري كما أشار الرئيس ترامب في لبنان لمواجهة حزب الله أو لمحاولة يعني خلق وضع جديد؟
0: Yani bu konuyla ilgili olarak birinci derecede tabii Amerika'nın desteğini önemsiyoruz. Amerika'nın buraya yönelik desteği büyük önem arz ediyor ve bunu başarmak suretiyle de Lübnan'ı bu yangın çemberinden kurtarmamız lazım.
1: هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية واتفاق أمني يعني يتم بحثه بين سوريا وإسرائيل كيف ينظر الرئيس رجب طيب أردوغان لهاتين المسألتين مسألة محاولة التفاهم مع إسرائيل بين سوريا ولبنان.
0: Şu anda bir defa İsrail tabii saldırgan. Yani Lübnan şu anda İsrail'in sürekli saldırıları altında. Bir an önce Lübnan'ı tabii bu saldırılardan kurtarmamız gerekiyor. Bunu Amerika ile görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz.
1: ماذا توصلتم له بخصوص هذه المسألة أنتم الأمريكيون؟
0: Sayın Trump'ın Türkiye'ye olan ziyaretinde de kendileriyle bunları konuştuk. Bundan sonraki süreçte de yine tabii görüşmeye devam edeceğiz.
1: İsrail هي العقدة سيد الرئيس يعني في كل القضايا. أود أنتقل إلى مسألة غزة وخطة السلام، خطة السلام اللي عمل عليها الرئيس ترامب وعدم التزام إسرائيل فيها واستمرار انتهاكاتها في غزة بشكل كبير. كيف تنظر وأيضا رفض مشاركة تركيا أو وجود تركي في هذه المسألة. كيف ينظر الرئيس أردوغان للدور الإسرائيلي في غزة الآن بعدها بعد الخطة؟
0: Gazze'yi biz kendi başına bırakamayız. Üzerimize düşen görev neyse Gazze ile ilgili olarak bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1: كيف تقيم إدارة حركة حماس والتزامها بهذه الخطة والبنود والتخلي عن إدارة القطاع والقبول بمسألة جمع السلاح وما إلى ذلك؟
0: Burada tabii Hamas elinden gelen bütün samimi dayanışmayı ortaya koyuyor. Ama İsrail'in böyle bir olumlu yaklaşımı söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırıya devam ediyorlar.
1: ما استطعتم فخامة الرئيس إقناع الرئيس ترامب بيعني هذا الدور السلبي الإسرائيلي وعدم التزامها ببنود الخطة والتفاهمات المتفق عليها.
0: ترامب'ın bu gelişmelerden rahatsız olduğunu görüyorum. Ve bizler de bu noktada her türlü uyarıyı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye تلعب دورا في كل قضايا المنطقة. كيف ترى الوضع في السودان؟
0: Sudan'daki gelişmeleri tabii iyi görmüyorum ama Sudan'a da her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak da Sayın Başkan'la münasebetlerimiz gayet iyi ve Sudan'da da gerçekten mutedil, ideal bir yönetim şekli söz konusu. Kısa bir zaman önce misafirimizdi. Sayın Başkan'la görüşmelerimizi yaptık. Ve gerçekten bir başkan olarak Sudan liderini bu noktada Sudan'a layık bir lider olarak gördüm.
2: In part two, Erdogan elaborates on how he's reshaped Turkey's economy, political system, and foreign policy over more than two decades.
3: Al Jazeera goes undercover to reveal how Western donors evade charity law to provide aid to illegal Israeli settlements.
4: We established our educational non-profit arm that sounds more okayish.
5: It's profiting from stolen property.
6: Beyond just charity law and tax law, we're getting into the territory of criminal law and serious financial crime.
7: Good luck. There's no paper trail.
3: Complicit on Al Jazeera.
8: Deep in the Brazilian Amazon, the Ashaninka are inspiring global environmental action.
9: They're pushing on a number of fronts to bring the attention of the world to what is going on here.
8: Through cultural revival and environmental stewardship, their efforts honor ancestral traditions while shaping a sustainable future for the planet.
9: Thousands of trees planted here. All that work is just mind-blowing.
8: Earthrise, we are nature. Message from the Amazon on Al Jazeera.
10: The latest news.
11: 21,000 individuals are currently seeking refuge due to displacement from the areas where the clashes are happening.
10: with detailed coverage.
12: Nearly 100 bodies recovered from beneath the rubble. These people gather here to give them a final farewell.
10: From the heart of the story.
13: Civil defense workers have been working to pull the remaining bodies from under the rubble.

0: Hello, I'm Mohammed Jamjoum. This is Al Jazeera live from Doha. These are the top stories this hour. Yemen's Ansarullah Houthis and government forces are involved in intense fighting. They're battling for control of the Bab al-Mandab Strait on Yemen's Red Sea coast, a vital choke point for global shipping. Yusuf Mowry reports from Sana'a.
1: As the Ansarullah Houthis continue to advance, the strategy now going forward for the Yemeni group is to drive out the remaining divisions and the brigades of the internationally recognized Yemeni government forces. Most of the close quarters encounters that are happening have only taken place today in areas where the Ansarullah Houthis are driving forward and advancing into further, deeper Yemeni government territory. And that includes the eastern parts of Taiz, and that also includes the eastern Mada, where the Yemeni government controls the city. However, the Ansarullah Houthis are closing in on the outskirts of Madib for what many fear could be perhaps only the question of whether Madib city is going to fall under the control of the Houthis is no longer a question of if, but when, if something is not done, if peace negotiations are not established, and if there's no international coalition effort to try to contain, at the very least, the current advancement by the Yemeni group.
0: Chinese President Xi Jinping has called for a greater BRICS to uphold multilateralism and the rule of law in the international system. Xi was speaking on the final day of the BRICS summit in New Delhi. On Saturday, the group adopted a joint declaration calling for stability in the Middle East. Indonesian authorities say at least six people have died after a ferry sunk in the Java Sea. About 120 others are missing. The ferry ran into trouble when it was sailing through severe weather. Voting is underway in Sweden with the governing center-right coalition in a tight race against the left-wing Social Democrats. Polls ahead of the vote put the four left-wing parties slightly ahead, but that gap narrowed in recent weeks. Those are the headlines. Now back to Al Jazeera World. Erdogan, the making of modern Turkey.
2: At Nasser Hospital, families wait. They count every minute, hoping to see loved ones arrive through the Rafah crossing. Among them is Huzaifa's family. His children have been waiting for their father and for the gifts he promised to bring. After a long and difficult journey, Huzaifa was reunited with his wife and children.
3: The inspection was very strict. All the toys for my children were taken from me. Everything was confiscated.
4: Despite the destruction and the endless interrogations and depriving Palestinians from everything they're carrying, thousands are still dreaming to come back home to Gaza.
5: Recep Tayyip Erdogan's name is closely linked to modern Turkey, marked by economic growth, political restructuring, and a new role on the world stage. In an exclusive interview with Al Jazeera, Erdogan reflects on the changes that have defined more than two decades of his leadership.
6: وزير الخارجية كان في ليبيا قبل فترة هاكان فيدان أيضا تركيا لاعب رئيسي في الملف الليبي وتساعد بشكل كبير يبدو أنه في تحولات في الموقف أو في النظرة التركية للمسألة الليبية لماذا برأيكم ما تقييمكم لأحوال ليبيا وعدم وصول اتفاق؟
7: لديهم kararlı bir şekilde sürüyor ve Libya'yı da bu atılan adımlarda yalnız bırakmayacağız. Bütünüyle Libya'nın özellikle petrol rezervlerini beraberce değerlendirmekte Türkiye petrolleri olarak biz de adımlarımızı attık atıyoruz.
6: أنتقل للعلاقة الأهم علاقة تركيا بالولايات المتحدة الأمريكية هناك إعجاب لافت من الرئيس ترامب بالرئيس أردوغان وثناء دائم عليه مؤخرا رفع الحظر عن مواضع التسليح والإف 35 وما إلى ذلك كيف تقيمون علاقاتكم مع الإدارة الأمريكية اليوم؟
7: Şu anda biz tabii Sayın Trump'ın F-35'lerle ilgili verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir. Ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye için önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
6: Ma hiye ahemmel melefat beynekum beyni velayet mutahedel amerikiye, Seyyidin Reis?
7: Dosyalar çok. Savunma sanayine yönelik dosyalar var. Bunun dışında ticaret hacmi olarak attığımız adımlar var. Atacağımız adımlar var. Ve ticaret hacminde Türkiye, Amerika arasındaki belli bir şu anda ülkenin ticaret bakanlarının bu süreçte bir yarışı var ve bu yarışta da Türkiye-Amerika ilişkilerinin varacağı nokta var.
6: Mal meşakil, الملفات غير المتفق عليها بينكم وبين الولايات المتحدة. هل تلعب إسرائيل دورا في توتير هذه العلاقة؟
7: Burada İsrail'i biz masaya asla almış değiliz. Burada bizim muhatabımız Amerika'dır ve bu konuları Amerika ile görüşmek suretiyle adımlarımızı atıyoruz, atarız.
6: في المقابل كيف علاقاتكم مع روسيا السيد الرئيس؟ يعني الطرف الآخر وملاحظ أن في علاقة في يعني في مستوى من من من من العلاقة الجيدة عالي بينكم.
7: روسيا ile ilişkilerimiz gayet iyi. Sürekli olarak telefon diplomasisiyle ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. İlgili bakan arkadaşlarım sürekli Rusya ile muhataplarını ararlar. Onlar da benim ilgili bakanlarımı ararlar ve böylece görüşmelerimizi sürdürüyoruz.
6: أود أن أذهب إلى حزب العدالة والتنمية الملف الداخلي التركي وزعامة الرئيس أردوغان منذ عام 2001 حتى اليوم ذكرى 25 سنة ربع قرن غيرت كثيرا سيد أردوغان في وجه تركيا كيف فعلت ذلك؟
7: Bu konuda tabii Türkiye'nin değişen yüzünde altyapı, üst yapı çok açık, net değişimi gösterdi. Hala da bu değişim devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'ye 20 yıl önce gelenler 20 yıl sonra geldiklerinde Türkiye'yi tanımakta zorlanıyorlar. İşte şu NATO liderler zirvesinde de aynı şekilde havalimanına gelenler Türkiye'yi tanımadılar. Bu tabii bir değişimin en güzel işaretiydi. Aynı şeyi bütün altyapı, üst yapı adımlarında da attık, atıyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de atmaya devam edeceğiz. Yani havalimanlarımızla, eğitimde attığımız adımlarla, özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde attığımız adımlarla Türkiye bir değişim ülkesi. Ve bu değişim ülkesi değişimine devam ediyor, devam edecek.
6: سأتحدث عن التغييرات الكثيرة وهي مهمة. ما الصعوبات التي واجهت الرئيس أردوغان أول الأمر؟ أهم الصعوبات التي وقفت حجر عثرة في طريق تحقيق الرؤية في بداية الأمر.
7: Şu ana kadar bizim karşılaştığımız sorunlar söz konusu değil. Çünkü biz önümüze sorun çıkarsa bu sorunları da aşmasını biliriz. Çünkü iş bilenin kılıç kuşananındır. Ve biz bu yola böyle çıktık. Ve attığımız adımları da bilerek attık. Onun için de kendi arkadaşlarımıza güveniyorum. Ve arkadaşlarımla beraber de bütün bu sıkıntıları aşmasını biliyoruz.
6: يعني أنا أقصد العقبات من حيث أن تكون درس تاريخي للدول تركيا قدمت درسا مهما في تجاوز الأمر. كانت سلطة الجيش هي الأكبر، وكان أكبر من هو من يدير الدولة، وهو من يقوم بالتغيير والانقلابات كلما استاء من نتائج الانتخابات. كيف استطعتم قلب المعادلة تماما وتحييد الجيش وتحويله إلى مؤسسة عسكرية فقط؟
7: güçlü bir orduya sahibiz. Güçlü bir jandarmamız var. Ve bu ordu şu anda kendi içinde birlik, beraberlik halinde hareket ediyor. Ve bu birlik, beraberlik halinde hareket eden ordumuzun bu düzeni, bu kuruluşu herkesi gerçek manada kendi içinde sevindiriyor. Ordumuz birdir, beraberdir, bütündür ve yoluna da bu şekilde devam etmektedir.
6: وبعيدا عن السياسة يعني لا يحق للمؤسسة العسكرية أن تلعب دورا سياسيا.
7: Politikayla askerimizin ilişiği yoktur.
6: الاقتصاد كان مفتاح الرئيس أردوغان ومفتاح حزب العدالة والتنمية في هذه الشعبية الكبيرة. أريد أن أستعرض معك سيد الرئيس فلسفتكم الاقتصادية في بداية الأمر في 2001-2002. ما الذي كان يعني ما هي الرؤية الاقتصادية التي كانت تشغلكم؟ ما الذي كنتم تودون تحقيقه وكيف حققته؟
7: ekonomiyle ilgili olarak attığımız adımları özellikle bugüne kadar zaten hep anlattık, anlatıyoruz. O da her şeyden önce bu noktada halkımızın devletine güveni çok büyük önem arz ediyor. Devletine güvenirken de tabii ekonomide her şeyden önce bu ülkenin devleti birdir, beraberdir, bütündür ve bu şekilde de yoluna devam etmektedir. Uluslararası piyasalarda devletimizin, hükümetimizin birliği, beraberliği, sanayide, teknolojide bir güç birliği halinde hareket etmektedir. Ve bu birliktelik, bu beraberlik kendini ekonomide de göstermektedir. Aynı şekilde diğer bakanlıklarda da göstermektedir.
6: إلى أين تذهبون اقتصادياً؟ إلى أين يذهب حزب العدالة والتنمية الرئيس أردوغان الآن في المرحلة القادمة اقتصادياً؟
7: Çok daha güçlü bir Türkiye, çok daha idealist bir Türkiye ve attığı adımları görerek, bilerek atan bir Türkiye. İşte kendi otomobillerini üreten bir Türkiye var. Ve artık bu otomobiller Avrupa yollarında dolaşıyor. Bu noktaya geldik. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de üretilen bu otomobiller dünya piyasalarında, dünya yollarında da kendini gösterecek.
6: فخامة الرئيس موضوع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر هل أصبح خلفنا الآن؟ يعني تركيا اليوم تقدم نفسها كنموذج اقتصادي تنموي متميز بشكل لافت الكل يأتيها ولا ربما لا تذهب إلى أحد.
7: Tabii biz bunu gayet iyi görüyoruz da Avrupa bunu iyi görmüyor. Çünkü Avrupa Türkiye'yi 53 yıldır arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne ala. Almazlarsa ne ala.
6: Lakin ليست اولويه قصوى بالنسبه لكم في تركيا فخامه الرئيس. ليس كالسابق.
7: Hayır, bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil. Ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
6: اليوم بعد ربع قرن على مرور حزب العدالة والتنمية وزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لتركيا وتغيير وجه تركيا والتقدم في الديمقراطية والتقدم في الاقتصاد, ما هي الرسالة التي يوجهها الرئيس في هذه الذكرى وهذه المناسبة؟
7: Türkiye'de AK Parti iktidarını takibe devam edin. AK Parti ile Türkiye çok daha güçlü yarınlara yürüyecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın, kimsenin şüphesi olmasın.
6: في جيل جديد يقدمه الرئيس أردوغان لقيادة تركيا.
7: Türkiye inşallah yarınlara çok daha güçlü bir şekilde girecektir. Güçlü bir şekilde de yürüyecektir. Dünya barışında Türkiye'nin konumu çok daha farklı olacaktır.
6: رسالتكم فخامة الرئيس للعالم العربي واليوم تحظون بعلاقات استثنائية مميزة مع كثير من الدول, المملكة العربية السعودية, قطر, مصر, ليبيا, كثير من الدول.
7: Hepsine selamlar, sevgiler. Biz hepsini seviyoruz. Biriz, beraberiz, iriyiz. Ama aman birbirimizi kırmayalım, gücendirmeyelim. Birlikte olmaya devam edelim.
6: رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بمناسبة مرور 25 عام ربع قرن على تأسيس حزب العدالة والتنمية وقيادته لتركيا, كنت ضيفنا قبل 10 أعوام في الحلقة الأولى من هذا البرنامج, واليوم نستضيفك بعد 10 أعوام من انطلاقته. أشكر لك إتاحتك الفرصة لنا, أتمنى طبعا التوفيق لتركيا ولكل يعني أبنائها وشعبها.
7: شكرا.
8: Here at the Memorial Cemetery, people come each year in remembrance, of course, but also to bury those whose remains have finally been found, breaking through the rubble with what is an incredibly heavy piece of equipment so that they can retrieve the bodies buried beneath. It has taken 3 weeks to the day to complete one of the world's most closely watched, ritualized and historic transfers of power. Front lines here in the north and the east of the country that have been relatively static are now beginning to move. 16,000 hectares torn through by this wildfire in under 72 hours. That's an area the size of the city of Paris.
9: No matter who wins at the ballot box, the corporations always win and the voters lose.
10: No more new wars. Is there any consequence to the fact that he's been in war since he's come in office?
11: There's frustration with him now. If you there's confusion.
12: I'm Josh Rushing. Join me as the United States heads toward the midterm elections. Every week, two guests and I focus on one question shaping American politics.
9: What we're experiencing right now in American politics is a tipping point.
12: Let's focus on Al Jazeera.
13: Through his lens, a Lebanese journalist chronicles the devastation of Israel's war on his country. Unexpectedly, his own family's struggle for survival becomes part of the story. As they flee for their lives, his camera keeps rolling, offering an intimate portrait of the anguish and resilience of those displaced by war. Forced to flee South Lebanon, witness on Al Jazeera.
14: The most important part of literary translation for me is to capture the voice of the text that you're working with. So you're not just translating them across languages and across cultures, you're translating them across time. The nuance, of course, will be lost, but also nuances can be rediscovered. That's part of the alchemy that is literary translation.
15: One thing that's poorly understood about translation is that when a text moves from one language